diyorsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün çurullarından. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer büyütmüşler koparttığın çiçekleri. Ağlıyorsun.

Hayallerini kuruyorum yalnızlık içerisinde, bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar, yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum, eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım, son.

Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan deli dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiç

Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa hep haram bana, hep yasak bana, hep günah bana. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna öldüğümü bilsin.

Öbüründen gün çalar bugün ve yarın, hazana dönüşür gülün gülüzarın, hilal kaş altında göz kapakların, günden güne karışınca anlarsın. Ağrılar baş verir, sızılar dizin,

olur dostların sorulmaz halın. Toz toprak içinde saçın sakalın birbirine karışınca anlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile, elinde değil ki edesin hile. Yokuş şöyle dursun düz yolda bile, adın başı yorulunca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana, göster baki kalmış var mı beylağa. Bir gün kucak açıp kara toprağa, sadık dosta sarılınca anlarsın.

Şimdi tamam. Şimdi isterseniz hepimizin bildiği bir halk türküsü söylerim mi? Odam kireç tutmuyor. Söylerim mi onu?

0: Sean, how's your feeling? How's your feeling?
1: Radyo Lider İzmir. Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralara.

Uf. Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırılda, göz patla, kafa çatla. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi araca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı.

0: Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. ben de gelirim.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

her mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanmış ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günü. 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaram. Ve yorgan gibi örttü üstüme kar siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir siperde yalnız bırakan sevgi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne. Canlar, canlar gidiyor.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağını. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar ama sadece şehitler ıslanıyor.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini araca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri ağlıyor,

Yanımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim,

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Of! Eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Karadan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünya, gel

gitti. Burası

0: Radyo Lider İzmir.
1: Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: koşmuşsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, diriler ölüp diriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

göz. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce, içimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den, kısa devre yapsın kalbim.

gülüşün ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın camlar. Sen beni o zaman gör.

0: Önce şeref, sonra hayat.
1: Değerli Murat abi, ben T4 B3 koğuştan Tahir Kılıç, namı der tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımbaz Can Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, can dostum Cemil Can Tuncer yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar Aslan kardeşim, Tetik Mert Kaleli, Koppu Oğuzcan Aslan. Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal Sıraç, Oral Sezer, Oyanık Kuruçaylı Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azican Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuştan Kemal Paşalı Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımbaz Can Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Mereş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı Doğan, Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Koppu Oğuzcan Aslan kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azican Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azican Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatbas ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemil Can Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Koppu, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı Doğan, Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azican Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz, Tepecikli Erduraklar.

Kader Birlikleri, Yaptım Dostlarım Gediz'i, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaş Kaya, Beşu, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baver Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara Cansever'den Benim Rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-5 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazı Cennet Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzla aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun Aslanlar Aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben. Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli. İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rustem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç, Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çaldarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Civan kardeşim.

Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan, Bülbül Şiar, Alp Aykut, Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut, Bolat Emin, Rutbil, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onurdaş.

16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi kardeş dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C 16'dan İsmail Can Kırma radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur. Aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çikobu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo. Aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C 16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural.

arada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim, Kaleli Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Gece sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Karat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman, aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce, bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Can abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak Goştum, Mehmet Köker Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma, bin selam ederim. Aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tevkide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gür Çeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gür Çeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Genç.

Erzurumlu Halinler, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar, Yaz Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Canpak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşlar'ın Aslanoğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahcihan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayılmayan ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Çampak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim İsmail, Can Kırım'a iki gözüm var sen seçer. Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar.

Yağız Göztepe'li, Rus Çiko Gültepe'li, Rus Çiko Emrah Timur yani emmi. Aynı kurumda bulundum dostum. T1 C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1 B3 koğuşundan yol arkadaşım. Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1 C16 koşulan Altındağlı Murat Çanpak. Aleyküm selam Murat Çan kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım. Türk Gence ve Erzurumlu Halimler, iki gözüm Selçuk Polat Derli abim, Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Çan Gülşen. Emmi yani Emrah Timur Mert Şen Seçer. Bornalı Sezgin yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler. Can kardeşlerim Orçun Metin.

abim Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman.

Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer. Abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgürt. Aslan kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail, Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornalalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin, Aylak yengemiz,

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuştan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle koğuşta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der. Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım. Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuştan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar, Kardeş Tamer, Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan adı belli, Özkan Yılmaz, Oğulcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız. Bu rüzgarlar bizi sarsmaz.
1: Harun Tarduş sponsorluğu.

16 koşulan Roşat Demir, aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder, bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan

Kürşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim. Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Cankırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı. Bornavalı Sezgin Yardımcı Şiar Yaz bu derlere sevinçekten üzülmedik ki şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Cankırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin Yardımcı Şiar Yaz, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Canşen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koğuşundan Hüseyin Zengin, Sarayın Asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir nolu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki nolu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, üç nolu'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben iki nolu B17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin. Kayadan götüreceği tek şey tozdur Aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim. Biz T1 B3 koğuşundan Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yes Mesliler, Veysel Yes Mesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaş Delen. Ben T1 B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever biz söylüyoruz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1 B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari Altınışık başta Ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tarduş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsepi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, Kuzenim, Tona Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz herkes sever biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık.
Ben T1B3 koğuşlanan Mert Şen. Başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay. Abilerim Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz'a Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, Kuzenim Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Merşen, Arman Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadığım canlılara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Polat Yalçın, Mertşen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.

Tekrardan selamların en güzeliyle hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi sırasıyla WhatsApp'tan mesajlarınızı okuyacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar kalan kayıtları da inşallah süreç içerisinde her akşam olduğu gibi paylaşacağım. Şakran kadın kapalı, B1 koşulan Hamiyet Küleş, canım kızım ben annen seni çok seviyorum. Benim kalbim senin için, yapamayacağım hiçbir şey yok. Konu sen olunca gözü karayım annem. Saat 10.30'da ara bekliyoruz. Kibariye yanayım yanayım armağan olsun. Murat abi, Şakran kadın kapalı, B1 koşulan Hamiyet Küleş, canım ablam ben Melisa'nın kıymetli emaneti Nida Su, çok güzel oldu, gözün arkada kalmasın, dağ gibi annen, dağ gibi baban var, dört kızına da çok güzel bakıyorlar, sen bizim kıymetlimizsin, en yakın zamanda yanımızdasın canım ablam, benden ablama Seda, sen yıkamazlar bizi, armağan olsun. Bu arada yeğenim Ferdi Bingöl, Ferdim selamını aldım, yanında bulunan ihtiyar grubundaki abi kardeşlerim. İhtiyarlar, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Yerim Ferdi. İhtiyar grubu he. Vay vay vay malamını. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş Anış'tan Civan Onur Daş. Aleyküm selam Civan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mute Ali İmran Korkmaz Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı Barışcan Kartalmış. Barış Arcan Mert Öztaş. Mecit Dikici Abdullah Taştan Sercan. Bülbül Şiar Alp Aykut Bolat. Emin Rutbi Serkan Yıldız Ekin. Ekrem Bülbül Avni Sen Saçar. Ömer Elmas Taş aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız Mert Esen'e saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Mutali İmran Korkmaz Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı Barışcan Kartalmış. Barış Arcan Mert Öztaş. Mert Dikici Abdullah Taştan. Sercan Bülbül Şiar Aykut Bolat. Emin Rutbi Serkan Yıldız Tekin. Ekrem Bülbül Avni Sen Saçar. Ömer Elmas Taş aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e saydım. Tüm değerlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş C5 koğuşuna yatmakta olan İbo Sil. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleri, Emirhan Acar, Eyüphan Bozkurt, Aksel, Varol, Emirhan, Ceylan, İbo Ser. Farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik, Amcam, Serhat Sil, Baran Kayalar, Yunus Kara, Yavuz Kırk Dişi'ye selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Önce kendilerini hassas, onlar önce kendilerini hassas terazide tartsın, sonra baksınlar bakalım bizim kantar tartabiliyor mu? T3C5 koşuna yatan abim İbo Sil, abican burada her şey yolunda, merak etme, aklımda kalbimde hep sende, bir an önce özgürlüğüne kavuşacağın günü dört gözle bekliyorum, hasretin çok ağır geliyor ama biliyorum ki bu günler geçecek, seni çok seviyorum, seni çok özledim hasret ve sevgiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koşulan Tayfun Nick Bay. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Dostum Azat Savaş ve kardeşim Yusuf Çelebi başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Allah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Sıradaki şarkı arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A14 koçtan Yusuf Çelebi. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abilerim Tayfun Nick Bay ve Azat Savaş başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam eder. Sizin aracınızla tüm şarkıları armağan ediyorum. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleyküm selam kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar, Sıla Söğüt ve derlisi Gözde İbinli, Pelin Dursun, Nazarım Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Bergamalı Hasset, Ramo Temel, Aslı Özen, Zeynep Uçan, Dilara Ören, Dersimli Hülya.

Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz. Murat abi sana da selam olsun. Güzel insan. Bizim için azar birbirinden başaramadım. Çalarsan sevinirim. Sağ ol Hülya kardeşim.

Arda bulunan geliz, karakuş, avlama ve çilem dumanı selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak iyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar anlatacak. Murat abi bizim için Yıldız Tilbe'den Vazgeçtim çalar mısın? Sen de seviliyorsun abim, sağ ol kız kardeşlerim. İyi yayınlar Murat Bey. Bugün Beyza'ma şiirle seslenmek istiyorum. Bedenimde bir can var. Avuç kadar o canda bir kalp var. Dünya kadar o kalpte bir sevgi var. Sonsuza kadar o sevgide bir sen varsın. Ölene kadar gözümün nuru. Canım kızım Beyza'm, bir Allah aşkına bir de senin aşkına kurban olurum. Göz bebeğim benim. Umut yarında, nasip yakında, Allah yanında. Unutma güzeller güzelim. İyi geceler, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koç'tan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım can dostlarım. Olsan Orhan Limontepe'li, Ozi Sait, Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Ali Can Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karsa, Alişan Kemal Uluş, Mustafa Çağrı Savaş, Şakran 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane, Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Ben Menemen A5 Koç'tan Oğuzhan Orhan, namı der Limontepe'li Ozi. Burada kadar birliği yaptım can dostlarım ve yoldaşlarım. Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış, Ali Yalçın akabinden Menemen. B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı almaya ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat aşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koşulan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, dost kardeşlerim Şahin, Sincar, Tarkan, Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz ve ismini tek tek sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür, doğru duvar yıkılmaz yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Arslan, Mafya, Sedat, Yunus Tutkun, Ferhat Taş ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der Pire dostuma buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam Serhat abicim. Ben teki A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Edin Etingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, Foş açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletini örnek aldığım can kardeşlerim, Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben TKA4 Koç'tan Foçalı Serhat. Burada can kardeşlerim Fatih Tingu, Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş ve Foça'da Foça açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen adaletini örnek aldığım can kardeşlerim, Sezer Erol, Suat Yıldız ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, tüm güzel anlar için minnettarım. Seni dünden daha çok, yarından daha az seviyorum. Şarkı armağan ediyorum. Özlem Özdil, gönlüm dağlarda. Murat abi ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'ta, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Cezayı aslana, sevdayı çekene sor. Şakran kadın kapalıda olan Damla yesmesler, ben ablası Yağmur, canım kızım sana sıkma o güzel canını, sen çok dobra bir kızsın, Allah'ım o güzel yüreğine göre veriyor, aslanım benim, gönlü zengin olanım Damlam, ablasının her şeyi. Şakran kapalıda olan T1, Şenol yesmesler, Çınar yesmesler, aslanlarım elbet bir gün oradan, çok az bir zamanımız kaldı çıkacaksınız, bir de şarkı armağanım olsun Murat abi. Sevdanın kefeni artık bu ne biçim yaşamaktı şarkısı, sizi seven Yağmur yesmezler. Murat abi selamünaleyküm, ben Ayşe C11 koşuna bulunan aslanım, sevdiğim adam Batuhan Meraklı, baktığın duvarların ardında ben varım, ailen sevdiklerim var, sabrına sabır kat, bir tanem mahkemene az kaldı, seni çok seviyorum. Aleykümselam kız kardeşim. Murat abim ben Ayşe C11 koşuna bulunan aslan sevgilim Batuhan Meraklı'ya sesleniyorum.
Ben seni yüce

0: Rabbimden secdede diliyorum. Dualarım, kalbim seninle. Rabbime emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Bu sözlerim C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya'ya gelsin. Kaderinde umutsuzsan kalbindeyim. Seviyorsan ellerindeyim. Aşksan yüreğindeyim. Ağlıyorsan gözlerinde. Benimse aldığın her nefesindeyim. Sevdiğim. Sabır bizim her zaman yakınlaşmamızın anlamıdır. Seni çok seviyorum. Kadınım Arzu Kaya benden. Şuna Şahin'den. Suna Şahin'den Ay Ay şarkısı armağan olsun. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya derli sevdiğim aşık olduğum eşim C8'de olan Kürt kızı Arzu Kaya sevdiğim sen ezbere bildiğim tek şiir sen yaz yaz bitiremediğim tek öyküm seni okurken tarifsiz duygularım kapıldığım tek resimsin. Abi sevdiğim kadına Gökhan Namlu'dan ben kulum bir tek sözüne ölürüm kaşına gözüne armağan olsun.
1: Zeki hep yanlış yazıyor kardeşlerimiz Zeki.
0: Bizlik bir şey yok. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya benim için kıymetli C8'den Kürt kızı Arzu Kaya kalbim senin ritminle çalar ruhum her an sana bağlar sevdan içime bir ömür salar seninle dünya cennet dalar kalemim yazdıkça adını anar hayalin ufkumda güneşten doğar bir dokunuşunla dertlerim boğar yüreğim seninle bir ömre bedel aşkınla her gece kalbim huzur bulur sevdiğim kadına hirayzar düşten kimim var ki senden başka. Ben T4-11 koşulan Emre Dursun yani Mino benim için derdi canlar başta kral abim Mahmut Tunç Yeşil Ovalı Şenol Başkut akabinde Burhanettin Kansız yani Cino abim Sarı Oğuz Toluk Muhammed Talha Kılıç Cengo abim Emirhan Pekince abim Recep Ömer Sönmez abilerim dostlarım Can Polat Tarla Belen Hasan Can Çevik Efe Zeyrek Şevket Büyük Küçüksoy Ali Akıncı. Bu canlara selam olsun. Son olarak Gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şeyi sevmez, yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanları yapmayın Mino. Ben T4-11 koşulan Emre Dursun yani Mino. Öncelikle Can abi Mahmut Tunç Batmanlı Engin Durmaz Mafya Sedat Arap Veli Yılmaz de Emrah Doğan Ramazan Çıtırgı Emre Gürkan Emirhan Özışık Şeyh Mustayan Ferhat Ercan Salih Dursun Fafi Mişko Serhat Sayan Mami Özgür Polat Yesmezler Serhat Yıldız Melih Evren Can abim Şenol Başkut ile gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanadır eğer dosta değilse bizde yanlış olmaz dost yanlış mevkidedir sevgilerle Mino. Şakran T3A12'de bulunan Can eşim Balçovalı Fatih Akta. Belki seninle çok zorluklardan geçtik, çok imtihanlardan geçtik. Hala da devam ediyor. Belki hiç kolay olmayacak ama sonunda başardık diyeceğimize inanıyorum. Kurban oldum. Ben uzağa hiç gidemediğimiz yerler sanırdım. Meğer uzak sevdiğinin, özlediğin her anda saklıymış. Seni çok özledim. Az daha sabır paşam. Ahmet Kaya Karayazı bize gelsin sevdiğim. Şakran T3A12'de bulunan Aslan Kocaman. Apansız uyanırsan gecenin bir vakti gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa bir sıcaklık hissedersin ya üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları sararsa bil ki o gece yüreğime düşmüşsündür. Seni düşünüyorumdur kurduğumuz hayalleri yaşıyorumdur Rabbim seni korusun sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi ben T1-14'ten Fırat Çelenk aleykümselam Fırat kardeşim benim için değerli olan canlar başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Mert Kahraman Eko Kahraman o gün Özdemir Oğuz Toluk Baran Yıldız Mahmut Tütüncü İbrahim Taşan Celal Eken Celomen Ali Arap Aslan Yılmaz Güneysak Sabri Kulaksız Fırat Coşkun Oktay Özdemir Veli Yıldız Veli Yılmaz Kurtuluş Çakarlı Çakip Başkan İbrahim Coşkun bu derdi canlara selam olsun gece bir söz bırakmak istiyorum istediğiniz gibi değilsem istediklerinizi değiştirin çünkü ben değişmem. Murat abi ben T1-14'ten Fırat Çelenk senin aracılığında başka kurum ve koğuşlarda olan canlara selam göndermek istiyorum. Başta kardeşim Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Ümit Soylu, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz, Gökhan Ergül, Ozan Yazar, Emir Yıldırım, Fatih Azat, Özışık, Poyraz Sayacı, Doğan Duman, Muhittin Karakaş, Vedat Duman, Amrah Duman, Gökhan Diker, İbrahim Erişen, Ramazan Çıtırgı, Beşi Umut Aydın, Serkan Bayındırlı, Sedat Bulut, İbrahim Alada, Cellomen, Celal Eken, Tweety, Muhammed Aydın bu derlere selam olsun. Murat abi buradan canım abilerim Fırat Çelenk ve Veli Çelenk'e sevgi dolu selamlarımı yolluyorum sizi çok özledim. Canım Fırat abim babam canımın içi bizim çok güzel hayallerimiz vardı. Hayat bize hiç adil davranmadı ama ben hala senin küçük kız kardeşinim yanında olman için dünyaları verirdim. Bir gün bütün bu acılara rağmen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok özledim sizi çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle.

Şakran Teviş'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım iyisindir. Bizleri soracak olursan herkes çok iyi. Burada çok şükür her şey yolunda. Günler bir şekilde geçiyor. Hala dört gözle mektubun gelmesini bekliyorum. Seni her gün daha çok özlüyorum bir tanem. Sen de moralini bozma, kendini bırakma. Unutma ki dışarıda seni seven, düşünen insanlar var. Sabret, güçlüdür ve umudunu kaybetme. Güzel günlerin hayalini kurmaya devam et. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Dualarım her zaman seninle Emirhan'ım. Ben TV14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreç. Benim için derler Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Fırat Veli Çelenk, dostum İbrahim Taşan, Mert Eko, Kahraman Baran, Yıldız, Yılmaz Güneysak, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Engin Can Balcı. Akabinde kral abim Engin Afşar ve Afşar ailesi öz parçalarım Özcan Arap Aslan Kubilay, Arap Aslan Vahap Aksoy, Çaki Başkan Gökhan Sara ve Onur Saray'a. Ben TV14'ten Ali Arap Aslan, Serkan Yavuz, Cemil Uzun, Bekir Direk, Resul Doğan, Fatih Özyeşik, Fırat Özyeşik, T2C5 koğuşu, T1B3 koğuşuna bin selam ederim. Beni tanıyan dost kardeşlerime bir söz sanmasınlar, yıkıldık, başka bahara yaprak döktük. T1-14'ten Şoreş, akabinde T1-6'da bulunan Ceromen, dayısı İshak Azar ve abisi Gökhan Ecerlioğlu ve kıymetli can dostu Uğur Bingöl'e selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan, aleykümselam İbrahim kardeşim. Benim için derler Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Oğuz Soluk, Ali Arap, Aslan Can arkadaşım, Yılmaz Sak, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman Celal Eken yani Celomen, Sercan Eker, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, Mahmut Tütüncü, Engin Can Balcı, Uğur Çakır, Mehmet Fatih Özışık ve Azat Özışık ve Fırat Özışık'a. Doğanay Devrim, Boksör Çağrı İşçi, Ahmet Bağcı, Veli Çelenk, Çaki, Başkan Özcan, Arap Aslan, Engin Afşar'a bin selam eder. Ben Siverekli İbrahim Taşan, akabinde T16'da bulunan Celomen'in dayısı İshak Azar, abisi Gökhan Ecellioğlu ve kıymetli can dostu Uğur Bingöl'e selam olsun. Şakran T3, C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Radyonun sesini biraz daha aç sevgilim. Şimdi bu büyük sevdamızın o dört duvar arasında kalbine dokunması için Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele şarkısını sana armağan ediyorum. Şarkının her notasında beni hisset. Her sözünde aşkımızı yaşa. Seni çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle Aslan Dayım Erhan Tan yani E.T. kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, DJ İvo Sil, Eyüp Han Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaç, Ahmet Çelik, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbo Cansayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhay'a selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadettiler. Şimdilik zindanlarda, saraylarda görüşmek dileğimle. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran Teşce 5 koşudan kalan Mert Çulha radyo başına. Mert'im nasılsın? Dün sana yolladım. Haberle alakalı cevap göndermedin. Anneler de gelecek görüşüne. Konuşamayacak olsak da güzel yüzünü seni göreyim diye geleceğim. Kalbim merak etme. Babam getirecek beni. Ben ayrı geleceğim, haberin olsun. Evimizdeyiz. Dün gece gelmedim, merak etme. Tesbih istemişsin sevgilim. Güzel bir yerden bulmaya çalışıyorum. Yanına yetişmezse haftaya ben geldiğimde getireceğim sana en güzelini, merak etme. Şakran T3B9 koşuna kalan oğlum Koray Özmen radyo başına. Canım oğlum her zaman yanındayım. İnşallah en kısa zamanda çıkmanız için. Senin ve arkadaşların için her gün dualarım. Sizinle seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Annem Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle Aslan Dayım Erhan Tan yani E.T.K. ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim o ben Yılmaz. Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüp Han, Bozkurt, DJ İbo Sil, Bayram Çelik, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbo Can Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece Aslan Dayım Erhan Tan yani E.T.K.'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım dün dakikaları yine dayanamayıp bitirdik. Pazar gününe kadar acil bir şey olmadıkça arama. Her saniye aklımda, duamda, kalbimdesin. Bizim için bol bol dua et, tatlı canında sıkma. Bugünler elbet geçecek. Benim sığınağım sensin. Sen de yıkılırsan gücüm biter. Sabırlı ol, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Sen benim en güzel alışkanlığım, en güçlü yanım, en çok özlediğim sesimsin. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek bile içimi rahatlatıyor. Çünkü mesafeler ne kadar uzak, uzun olursa olsun gönlümü yolu hep sana çıkıyor.

0: Birlikte kurduğumuz hayalleri, yarım kalan sohbetleri, güzel günlere olan inancımızı kalbimde sımsıkı taşıyorum. Yüksel Baltacı'dan Elbet şarkısı armağan ediyorum. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, iş yerindeyim. Aracımı pazartesi abim alacak, noter vesaire evrakları gönderdim. Dün biraz oğlan alerjik astım gibi rahatsızlandı ama sonra ilaç vesaire hallettik. Çocukların yarın okulu yok. Zaten sınavlar da bitti. Yoğun bir şekilde devam. Benim için kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Tommy Şakranti 2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e selamlar, sevgiler. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar derdisin bende. Sen beni hep sev, bedeli neyse öderim. Ben sözüm olsun, seni seviyorum. Murat abi, ben TK7 koğuşundan Ali Der, Şakran kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Sen benim bitiremediğim tüm cümlelerimsin iki gözüm. Ben Alen hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan can eşim Tahsin hep Bektaşoğlu, nasılsın aslan kocam benim. Sen bana neden böyle istekler yazıyorsun? Sen benim ruhumun yarısısın. Demek ki duymuş vallahi. Keşke duymayaydı diye içimden geçirmiştim Tahsin. Mesaj zamanlarınız birbirine aslında çakışıyor. Kız kardeşim. Bir de okuyayım kız kardeşim. Ben Aleyna Bektaşoğlu. Bir nolda yatan can eşim Tahsin Bektaşoğlu. Nasılsın aslan kocam benim. Sen bana neden böyle istekler yazıyorsun? Sen benim ruhumun yarasısın, kalbimin atış sebebisin. Ben senin için ölürüm. Sen benim canımın ta içisin. Bir daha böyle düşüncelere girmeni istemiyorum. Aklımda, fikrimde daima seninle. Seni çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna Bektaşoğlu ve eniştem Tahsin Bektaşoğlu. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda inşallah bir arada oluruz. Kız kardeşim, vallahi İlayda ile konuş. Bak ne güzel mesajlar atmaya başlamış. Hep böyle atsın ya. Vallahi. Öyle değil mi Tahsin? Bir tane daha mesaj okuyayım da kayıt mesajların bir kısmını paylaşayım. Murat abi, hayırlı akşamlar. Bucak kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi, nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Bugünkü bütün dualar yüzü suyu hürmetine, Allah yardımcınız olsun inşallah. Halis abi, kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyük, kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol, yeter bana Halis. Nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü ben önce Allah'a, sonra sana sığınıyorum. Halis, kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum. Allah'a emanet ol. İyi geceler, kurban oldum. Murat abi, selamünaleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meç, Tamer Kaşıkçı, Drej, Murat Başaran, Sebahattin, Salman, Serhat Kalender. Yok, Ferhat Kalender, özür. Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder Bingöl'ü, Namıder, Badi Yaşar, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Arif Öztopra, Eren Bakar, İsa Erkul, Barış Altınteli, bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudumuzu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T3A13'te yatmakta olan aslan abim Birtan Esen, koğuşumuzda bulunan Mustafa Turan, Namıder Mute, Civan Onurdaş, Ali İmran Korkmaz, Barış Arcan, Barış Kartalmış, Avni Şen, Ferhat Kırdı, Ömer Elmaztaş, Emir Rutbin, Zaza Kadir, Volkan Alper, Aykut Polat, Şakran 2.0'da yatmakta olan dostum Mert Aydın'a bu ismini saydım, derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Saraydaki Yusuf Herkes dost, önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost olabilmek, bugünlerde geçer elbet bir gün. Hemen birkaç kardeşimin kayıt mesajını da paylaşayım aralarda. Hemen şöyle bir... Evet, şöyle sıralayayım. Takriben bir 10 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu A19 koşuna atan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksat, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar, Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saplar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadircan Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki korku kimse önünden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavgat çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saplar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık. Ayrıca T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras, Fırat Gizgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş. Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba, Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çilik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz.

Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğanay'dan Faydi Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan, Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmus Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersöz 1 ve A20 Koç'un olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar, Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmus Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 Koç'unda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmus Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın Namı Der, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kaygurus, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Demir Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün Namı Der, boksör. Kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

Öncelikle selamun aleyküm. Ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmus Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Hakkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesim Bah, Sedat Elgün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmus Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum.

sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu beyki koşulan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadir Can Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazım Can Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu beyki koğuştan Bayraklı Çaymaleli Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazım Can Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir.

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer, Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur Ferdi Bingöl.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TEH-J13'te yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum abilerim ve kardeşlerim, başta bizden abilerin esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin Yücel Özden, Yusuf Gülçin Arda Özden, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran. Daha ismini sayamadım, tüm herkese selam olsun. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarları esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben TEH-J13'ten Eyüp Sayan. Aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık Çınar, Birlik Ekrem, Birlik Yusuf Tokay. T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TEH-J13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TEH-J13'ten Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Aynı koğuşta bulundum, başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay ve yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TEH-J13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta bulundum, başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Seyhan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yer, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, dosta düşmana karşı akısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, TEH-J13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi Ahmet Kaya, dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. T2C 10'da yatan göz bebeğim, canım eşim Sidar Erol, seni çok özlüyoruz, sabırla güzel haberler bekliyoruz, her şey daha güzel olacak biliyorum sevgilim, sen inancını yitirme, her an aklımda ve kalbimdesin abi, benden eşime Melek Mosso'dan gidenlerden çalar mısın? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşlerim. T2C 10 koğuşuna yatan aslan abim Sidar Erol, sen neleri atlattın abi, bunu da atlatıp tekrar başımızda olacaksın inşallah Allah'ın izniyle. Biz ailen olarak her zaman arkandayız. Sizin eve gidip geliyoruz sürekli. Aklında kalmasın, kimse bir isteğin olursa bana haber yollat. Seni çok seven kardeşin Ulaş Erol. Selamünaleyküm Murat abi. Yayınlar Şakran. Aleykümselam kardeşim. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum ne yapıyorsun, iyi misin? İşte bizi de soracak olursan çok iyiyiz. Kardeşlerin de sana çok selamları var. Arkadaşının annesini aratmışsın. Konuştuk, ziyarete geldi mi konuşuruz zaten. Sen kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına selam olsun, Allah'a emanet ol. Murat abi, oğluma benden Uygar Doğan eden hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abi. Murat abi, iyi yayınlar. Şakran Kadın Kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özuyanık, Safiye Karakaplan, Salih Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan Pekgüven, Semra Erol, Gürcan Yüksel B1 koğuşuna herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Sizi seven Çavuş Kibale'den Duman şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koğuşuna yatmakta olan yeşil gözlü kadınım, nasılsın sultanım, inşallah iyisindir. Canımdan çok sevdiğim kadınım, kocan seni çok seviyor. Ne kadar uzamda olursan ol, bu adamın kalbi sen dolusun. Seni çok ama çok seviyorum sultanım, az da sabır kadınım. Derya Ulun, nefes kadınıma gelsin, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Aslan Murat abi, ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın Kapalı B6'da yatan karım Fatma'm, kurban oldum.
Bizi merak etme canım. Herkes iyi birlikte. Ben iyi değilim. Sensiz karıcığım. Çok özledim seni. Bak yine buram buram hasret kokuyor her yanım. Ve benim en çok seni özleyince yanıyor canım. Senden uzakta seni sensiz yaşamak ne kadar zormuş Fatom. Bu derdime Elif Koç. Min biryat tek min jite hazkirli guli. Kankası armağan olsun. Escobar mı? Seni çok seviyorum. Ömrüm, limanım, sığındım, limanım diyelim. Mehmet valla sonunu okuyamadım kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Samet Kırkdişlioğlu yani Cio. Aleyküm selam Samet kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım. Abilerin Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sörmen. Eyfan Dinçer, Dostlarım Bozyakalı, İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Seri, Murat Mustafa Ula, Tanser Süngü, Söz kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi tüm Çukur Mahalle Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bu derlere Müslüm Gür seslen seneler şarkısı armağan olsun.

mesajım T2016 koğuşuna yatan sevdiğim Samet Kırkdişçi oğluna canımın içi bugün de aklımdasın. Gülüşünü, sesini, bana bakışını özledim. Seni bekleyen bir kalp olduğunu hiç unutma. Seni çok seviyorum Güllü'den her şeyim olduğun şarkısı benden armağan olsun. Ben Tepecik'ten Meltem Erdoğan T1-15'te olan kıymetlim Doğuş Erdoğan bugün mektubunu aldım. Günüm çok güzel aydı. He bir de gördüğümde seni, sen benim kırmızı çizgimsin. Seni bu hayatta her şeyden çok seviyorum. Rabbim seni bir an önce kurtarsın oradan. Bir an önce gel dualarım her gün. Seninle kıymetlim Dodo. Doğuş Erdoğan güzel günler bedel ister. Biz de bu bedeli ödediğimiz dönemdeyiz. Çıktın mı her şey çok güzel olacak. En azından özgür olacaksın. Her yere gidebileceksin. Az daha sabır sen de dua et. Ya Fettah çek. Hep benim için, hep ben içerideyken o dua çıkardım. Şöyle diyelim. Ya Fettah çek. Hep beni içeriden o dua çıkardı. Seni de çıkarır Allah'ın izniyle. Seni çok öpüyorum. Dodom Allah'ıma emanet ol. Doğuş Erdoğan namı der Canik. Ben Mehmet Koyuncu, Akif İbrikçi, Baran kardeşim. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Koğuşa geçmişsin. Koğuştakilerin de selamlar olsun. Ayrıca Serdar Koyuncu ağabeyime de selam olsun. Ben Mehmet Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan. Ataş aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir, Agosi, Yavuz Özkan, Demirbaş Cem Cander, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem, Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ ol Melihcan kardeşim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracınla değerli kıymetli abi dostlarım öncelikle Özkan Demirbaş, Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Cem Can Değer, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğan'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar dilerim sana da Murat abi, sağ olasın Hüseyin Can kardeşim. Murat abi selamünaleyküm, ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim, seni sevmek benim verdiğim en güzel karar oldu. Hayat bazen bizi istemediğimiz yolların içine sürüklüyor ama ne yaşanırsa yaşansın kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Her gün seni düşünür, sesini duymayı, gözlerine bakmayı hayal ediyorum. Yokluğun canımı yaksa da sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Çünkü gerçek sevgi sadece güzel günlerde değil, en zor zamanlarda aynı kalabilmektir. Bil ki nerede olursan ol, seni seven, seni özleyen, kavuşacağımız günü bekleyen bir kalp var. Murat abi ben T2B16 koğuşundan Kadir Tosun, radyo başına çağırır mısın? Kimi çağırayım anlamadım. Yersu Gökçe. Ha, Yersu Gökçe Tosun kardeşim, evet. Canım eşim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın boncuk gözüm. Gün gelir tüm mesafeler biter, tüm hasretler son bulur. O güne kadar adını kalbimde taşıyacağım ve seni ilk günkü gibi sevmeye devam edeceğim. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selamünaleyküm Murat abi nasılsın? Aleykümselam Berşan kardeşim, çok şükür. Abi senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gürçin, Hasan Güneş, Ömer Elmaztaş, bu değerli insanlara bin selam olsun ve aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Sardal Aykurt, Ceyhun Hocal, bu değerli insanları grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun, sizleri seven Berşan Polat. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, Murat abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal, Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Sardal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fezcan Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, biz mertliği meydanda öğrendik, darda sınandık, dostu satmadık, düşmana boyun eğmedik, adamlığımızı ne zaman aldı ne de demir kapılar. Şakran T3B9'da olan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Demir kapılar seni benden ayırabilir ama aklımdan yüreğimden silemez. Her geçen gün özlemim biraz daha büyüyor. Sevgim biraz daha güçleniyor. Bil ki sen orada dimdik durdukça ben de burada sana yakışır şekilde bekliyorum. Aslanım gün gelecek o kapılar açılacak ve yarım kalan bütün hayallerimizi birlikte tamamlayacağız. Öncelikle Murat abicim kurtuluşum ve B8 koğuşunun hepsinin sana çok

Çok selamları var. Aleyküm selam kız kardeşim. Kurtuluş kardeşim. Kurtuluş Çakarlı ve B8'deki abi kardeşlerim. Selamlarınız başım üstüne. Sizlere de sevgiler selamlar. Kurtuluşum koca adam. Zamanı seninle olduğum anlarda durdurmak isterdim ve ölümün saati yok. Sana çok değer verdiğimi, aklından hiç çıkarmadığını ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam seni çok özledim. Yanımdayken bile doyamazken sana şimdi mesafelerin gölgesinde kalbim hep senin adını atıyor. İyi bak kendine, o canda benim de canım var. Murat Şampınar Engel şarkısı sana gelsin sevdiğim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm lider ailesi, aleykümselam. Ben Erdoğan Aksakal, buradan Şakran'da yatmakta olan abi Mücahit Aksakal'a, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akbulut, Hayati Can Kaya, Mehmet Can Turan, Doğan Duman, Umut Arslan, Emre Özcan, Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Rabbim bir an önce size ve tüm mahkum abi kardeşlerimizi sevdiklerine kavuştursun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler sizlere armağan olsun. Ben Erdoğan Aksakal, buradan Şakran'da yatmakta olan abi Mücahit Aksakal'a ve Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Yasin Akarbulut, Hayati Cankaya, Mehmet Can Turan, Doğan Duman, Umut Arslan, Emre Özcan, Menemen'de yatan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Rabbim bir an önce sizi ve tüm mahkum abi kardeşlerimizi sevdiklerine kavuştursun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler sizlere armağan olsun. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canım kocam sevdiğim Umur Hoca'nın yanındaydık bugün. Doğum erkene çekildi. Yarından sonra cumartesi olacak. Olumsuz bir durum yok. Yarın da arama, cumartesi günü saat 12 gibi ararsın oğlumuzu görmek için. İki hakkın kaldı, cumartesi ve pazar ararsın. Geçenki gibi arayabilirsen başkasından onu yapabiliriz. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek, 2 gün sonra evladımıza kavuşuruz. Babası bol bol dua et. Kalbim ve aklım bizimle, biliyorum. En çok ihtiyacımız olan insan sensin bizim için. Yarın da radyodan haber ederim sana. Aklın kalmasın, ben de iyi olacağım. Her an dua ediyorum sana. Bir an önce kavuşmak için senin gücünden güç alıyorum. Canım kocam benim, Allah'a emanet ol. Seni çok ama çok seviyorum. Yavuz kardeş, Allah'ın selameti ailenin üzerine olsun. İnşallah bebeğin sağlıkla dünyaya gelsin. Hayırlı evlatlardan olsun. Bahtı da kaderi de güzel olsun inşallah. Rabbim kız kardeşimi de sana bağışlasın. Evladını da hayırlarla kucaklarınıza alın. Çok güzel bir duygu. Allah ihtiyacı olan, muhtaç olan kullarına da bu güzel nimetini ikram etsin. Duadan başka bir şey yok. Biz de kız kardeşimize duamızı ettik. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim. Dünyamsın, her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var, benim canım, kanım, yüreğim. En sıcak köşesi, nefesim en kıymetli. Sebebi gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbimde dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım. Unutma, senin için canını verecek bir annen var senin. İyi kimsin kıymetli ve Müslüm Gürses'ten, o sevgi sensin armağan olsun. Sevim Çubukçu. Ben C8'den Çilem Demir, Bornova. Doğanlar güzeller güzeli kardeşim Elif Bozkurt, her kahramı çeken bir tanecik ablalarım, başta mini ekipmen Dilek Karakaya, canlarım Yağmur Türkeleri yani Zosan ve Ekürüsi, Bergamalı Hasret, Burcu Gürbüz, Gülbahar Ecelli oğlu kardeşlerim Gamze, Nezire, Eker, Aslaydı. Bu derlere gece bir söz. Biz hiçbir zaman mutluluktan delirmedik ama delirtmekten de mutluyuz Uygar. Donay'dan ateş ediyor şarkısı, Rafet Kale abime, Mine ablama gelsin. Ayrıca Rafet Kale abime de benden selam olsun. İyi akşamlar, Ankara'dan selam olsun. Aleyküm selam. Kadın kapalı olan kızım Elif Bozkurt, rica etsem sözüm söz çalabilir misiniz? Elif'im sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki iki kolum kanadım, kalbimin yediği olduğunu. En büyük şansım bu hayatta güzel kızım Elif'im. Bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm yoluna feda olsun. Her şeyim canım kızım, çok özledim annem. Bir gün o müjdeli haberler gelmesi için her gece dualarımdasın. Yoluna kurbanlar keseceğim. Sen benim mucizemsin. Dilek Karakaya, Mine Kitmen, Çilem. Hepinize de selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben A5 Koğuş'tan Öznur Kalli. Sağ ol kardeşim benim. Canlarım Sinem Özdamar, Belgin Durak, Buseno Çevik, Nazlı Aydın, Kübra Tepe, Sılan, Mavi Şehriban, Fidan. Haksızlık karşısında susarsanız hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Murat abi, bu derdilerime Gökhan Namlı'dan ateş ediyor. Armağan olsun.
Murat abi ben A5 koşudan Buhsenur Çevik. Sevdiklerim Öznur Kalli, Sinem Özdamar, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Kübra Tepe, Sıla, Mavi Şehriban, Fidan, C8 koşuna atan Yağmur, Türk ileri yani Zozan. Karaktersiz olan çıkarı olunca kıvırarak gelir de çıkarı söz konusu değilse selamsız gider. Murat abi bu canlarıma Güllü'den sabah olmadan çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin abim. Sağ olun kardeşlerim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım fazla kahve içme, senin parmakların kahve içince tutuluyor. Sen benim başımın tacı, gönlümün sultanısın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan sen beni şeker hastası yaptın. Ayağımın altı yanıyor. Sen benim gözümde senin değerin bende biçilmez. Ahlak ve edebiyat ormandan sana selam olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım onların bu yolda yürüdüklerini biz ayak izlerimizi bıraktık. Biz kapımıza kim geldiyse Veli Deveci ve Ceylan Taşkıran olarak bu alemin hakkını biz piyasaya verdik. Sen yine de beni şeker hastası ettin. Sen benim şekerimsin. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır. Annem sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim, bilsem arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini, bu alemin her tarafında biz bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet Gülşah Sar, annem Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Ben TK-C4'ten Berk Korkut, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Arap Veli Yılmaz, Ramazan Çıtırgı, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Alihan Ertuğrul, Ziya Demiryürek, bu canlara selam olsun. Korku tereddütle, cesaret cüretle artar. Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben TK-C4'ten Batuhan Pehlivan, kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Ferhat Esen, Batu Öztaş, Serdar Ataş, Mertcan Erçoban, Ziya Demiryürek, Berk Korkut, bu canlara selam olsun. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Canbay Volker'dan Dört Duvar şarkısı armağan olsun. Şakran B7 koğuşuna yatan aslan kardeşim Kemal. Camgöz, yolumuz tozlu değil. Tozlu görenler camlarını silsin der ya. Camgöz, tez vakitte tahliye olman dileğinle kardeşim. Şakran B7 koğuşuna yatan canım kardeşim Kemal. Camgöz, bizle savaşmak isteyen barışı mumla arasın. Özgür günlerde yan yana olmak dileğinle canım kardeşim Cihan. Camgöz, tüm mahkumlara selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan kardeşlerim, dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Konut, Fatih Özyıldızlı, Kadir Çali, Menderesli Onur, İbrahim Can Karadoğan, Mert Koç, Mehmet Okar, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can Yelbiz, Metin Eskici. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanetleri. Murat abi ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur, başta Şakran, 4 nolda yatan babam Can Batur, 3 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur, Yaşar Berdan Doğanay, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Tolga Baykuş, Yıldız Dımro, Umut Bozkuş, Rafet Kale Sinan'da, Mehmet Altın, Serhan Demirez, Satocan Özek, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Ve diyorum ki sizin şerefe diye kaldırdığınızı biz özgürlüğe kaldırıyoruz. Çünkü sizin şerefe, bizim de özgürlüğe ihtiyacımız var. Ben Pembe Yılmazer, C14 koşuna atan oğlum Yunus Batur, yaşama sebebim atan kalbimsin. Bir nolda yatan Hasan Batur, annem sen benim atan kalbimsin. Gören gözlerimsin, ikiniz de Rabbime emanet olun. Son nefesime kadar sizinleyim Yunus annem. Karını merak etme, Amine benim yanımda, benle kalıyor. Biziz, tökezleriz ama yıkılmayız canım oğullarım. Allah'tan başka bizi kimse yıkamaz. Murat abi Savaş Aktaş'a, sevgili miyiz biz? Aklımızda kalmasın, her şey yolunda gibi yolunda. Dün akşam babaanneye gittim. Herkesin sana çok selamı vardı. Babaanne gözlerinden öpüyor. Annenle konuştum. Onun da selamı var. Bize kavuşmamız için çok dua ediyormuş. Allah'ım dualarımızı ve bize dua edenlerin duasını kabul ederiz. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, geç kaldım sana sevgilim. Aramadım, beklemedim, hayalini bile kurmadım. Ama sen tam da hiç beklemediğim anda hayatıma girip bütün bekleyişlerimin sebebi oldun. Gözlerine baktığımda anladım. Ben bugüne kadar kimseyi sevmemişim. Kalbi bir tek sana aitmiş. Sen geldiğinden beri dünya ayrı dünya değil.
ben aynı ben değilim. Şimdi biri gelip bana mucize nedir diye sorsa uzun uzun anlatmam. Sadece senin adına söylerim. Sen benim mucizemsin canım eşim. Savaş arkadaş. Bir mesaj da okuyayım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını yine paylaşayım. Murat abi B9 koştan.

Kadife Kale'den ablam Kürtülya radyo başına. Rabbim kalbine göre versin, ne kadar derin ve zarif bir cümledir ablam. Ne öfke taşır ne de hesap, hükmü kalbi en iyi bilene bırakır. Bazen söylenecek en güçlü söz şudur: Allah kalbinize göre versin. Seni o kalbinden öpüyorum en derdim. Tevhirde yatan yeğenim Cesur Bayhan ve Suat Altsoy'a selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Murat abi, ben B9 Koç'tan Kadife Kale'den Hülya Altsoy, tevhirde bulunan oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Oğlum can parçam, Rabbim seni bana sadece bir evlat olarak değil, ruhuma bir yoldaş, ömrüme bir bahar olarak gönderdi. Şükrümde doğamda sensin, kurban oldum aslan oğlum. Ahmet Kaya geçmiyor günler, armağan olsun. Evet, bir 10 dakikalık böyle kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonra arkasından 2 tane güzel şarkıyla devam edeceğiz. Hemen şunları bir ayarlayalım. Tak, yine hemen hemen 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B7 Koğuş'tan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan, aleykümselam Zafer kardeşim. Abilerim boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar'ın kurum ve kampüste bulunan dostlarına, kardeşlerine hitaben, başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay, Serdar Koyuncu, boksör Çağrı, Ekrem Güneş, Ruhat Kadir Üstünda, yeğenimiz Nezirhan adı belli, Taşkın Eleptos, Sedat Ulu, Tamer Demirtaş, yukarıda yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize ve isimlerini yazamadığımız bizi tanıyan herkese selamlarımızı hak edenlere canı gönülden selamlar olsun. Rabbim sizi ailelerinize ve sevdiklerinize en kısa zamanda kavuşturması dileğiyle bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz ikin oğlu B7 Koç'tan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan, aleykümselam Ronay ve Zafer kardeşlerim. Senin aracınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta boksör Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kaval, Yavuz Bal, Yener Nantun, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Oğuzhan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selam olsun. Biz ikin oğlu B7 Koğuş'tan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun. Serhat Akkaş, Yuri Serok, aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikin oğlu B7 Koğuş'tan Emirhan Polat, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabağ, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Aktay, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kava, Seymen Erişti, ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben ikili oğlu B7 Koğuş'tan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Kimse yıkılmam zannetmesin, Azrail gelip bir selam verir, aleyküm selam diyemezsin. Selamünaleyküm Murat abi, biz T2B7 Koç'tan Mustafa, Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık, aleykümselam Mustafa ve Ataman kardeşlerim. Gece bir söz bırakmak istiyoruz: kimsenin gölgesine sığınıp gücüyle yol almaya kalkmayın. Kimseye eyvallah etmeyin, kendinizi küçültmeyin. Menfaat sofralarında karnınız doyacak diye onurunuzu aç bırakmayın. Dik durun, olduğunuz gibi yaşayın. 3 günlük dünyada geçici çıkarlar için kalıcı yüzleri kaybetmeyin. Dostu satmayın. Sözünüzü çiğnetmeyin, şerefinizi, hasiyetinizi asla pazarlık konusu yapmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır ve selam. Canbay Walker'dan güzel bir şarkı dost abi kardeşlerimize gelsin. Yattığı cezanın hakkını veren herkese selam olsun. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak, aleyküm selam Serhat ve Mustafa kardeşlerim. Senin aracılığın ile abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gül, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, biz ikin oğlu B7 Koç'tan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş, aleyküm selam kardeşlerim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B 7 Koç'tan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam Atakan ve Mustafa.

kardeşlerim. Farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere senin aracınıyla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babalarımız Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Ali Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hayri Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Bayhan, Şahin Sincar, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya, Yamanlardan Fıçı, bu abi dostlara selam.

0: Evinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Mutak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefli yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Seymen Erişli ve Yakup Işık, aleykümselam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuzlu Ömer, Yeşil Serdar Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Kimse bizi suçlamasın. Bizim ateş olduğumuz en başından belliydi. Sana da çok çok selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Seymen ve Yakup kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Beyyedi Koç'tan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foş aşıklı olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Soluk, Doğan Kurt, Ümitcan Taşdemir, ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamlar olsun. Sizi seven dostunuz İkinoğlu Beyyedi Koğuş'tan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü, ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsünç, Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan derli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret bu derlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokşan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar Tüfekçi,

0: Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerin Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki C1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mesullerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan Sensiz Olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere sonrasına kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maras Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcam Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Muslu selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan aslan kardeşlerim Samet Karı, Samet Öztunç, Sedat Salman ve kader birliği yaptım Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Uygar Tüfekçi, Enes Güneş, Zübeyir Akgüzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve C2'de bulunan abilerim Şahin Engin, Mustafa Ustar, Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulunduğum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğit Can Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK-C1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aynı koğuşta kadar birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karan.

Filiz Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıyeten T4 A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza Tüfekçi ve dostlarından selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle Aslan abilerim Dadaş Furkan Özem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan kardeşim Samet Kır Ölümsüz, Uygar Tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, T2C2'deki Aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz. Dinleriz o da radyo çekerse. Ben T2C1'den Samet Öztunç. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri Aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Üçnol'da yatan Aslan kardeşlerim Bucalı Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun ve T2C7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C1'den Samet Kır, aleykümselam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş Furkan Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür Işık, Sefa Haral ve yakışıklı abim Şahin Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun.

0: Saul, in case you didn't, Saul.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptığım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salişyurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.

Evet, kusura bakmayın, burada bir teknik arıza vardı, o yüzden mecburen şarkıları arka arkaya paylaştım ki sıkıntı olmasın, mahcup olmasın. Çünkü internetlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz kardeşlerim, yani bir tek bizlik değil, genel anlamda. Evet, kaldığımız yerden devam. Ben T1C 17'den Muhammed Sayın Buse Işık Radyo başına. Sen nasılsın, beni paylaşamıyorsan sana aynı hisle, ben de öyle, tek güzellik sensin bana göre. Ayrıca ben kızarsam depremler olur, sen yine de yavaş dön yatağında. Değeri biçilmeyen unutmadan evden mesajları 9'dan sonra atıyorum. Ben T1C 17'den Eray Deniz, yani Bucalı patron İlayda canlı radyo başına. Bana gözlerin yeter, tam kabuğuma çekilmişken sen geldin, yeniden hayata döndüm. Ayrıca can dostum Buse Işık, dürüstlüğünden hiç şüphem olmadı. Her anlamda kefilim sana, kendinize çok iyi bakın. Biz T1C 17'den Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman, Müslüm Küçük, güzel şeyler paylaştık. Bize her konuda teşekkür etmen gerekir. İyi ki seni tanımışız. Unutulmayacaksın. Ayrıca Can Polat Dikici, Ahmet Cintan, Selman Çağrı Tekin. Selamlar sizlere de. İyi ki varsınız. Rahat durun abi. Sana da iyi yayınlar. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. B15 Koşu Radyo başına. Ben Gencer Atıcı, kardeşim Müfik Can Dülger. Ben gerekeni konuştum, canla başla yaparım diyor ama buraya mutlaka seni bekliyor. Gel kardeşim, ne gerekiyorsa yapılacak, seni seven abin Gencer Atıcı. Aleykümselam Gencer kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koşuna yatmakta olan Atamer Çelik. Aleykümselam Atamer kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım. Canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami, Özgün Batıkan, Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur. Tüm dostlarımıza bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur yaşamdan üstündür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür. Aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşundan dostum Veysel Yesmezsizler, C15 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşundan Serhat Sayan ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga'da Furkan, Kızıl'da Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürcan'a, Mert Gürkan'a bin selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im sen benim kokusuyla varlığını hissetmek istedim, yokluğuyla sanandım, varmak için çıktım, o yolun sonusun, seni çok seviyorum. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam olsun. Murat abi, Sezen'ime şura İskenderli, senin kahve gözlü renk, yanlışlık var, senin kahverengi gözlerin, çalarsan sevinirim, senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöl sağ olasın Batuhan kardeşim hepimizin. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im sen benim kokusuyla varlığını hissetmek istedim, yokluğuyla sınandım, varmak için çıktım, o yolun sonusun, seni çok seviyorum. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam olsun. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan Gülo zalimin kızı. Dünkü mesajını duydum. Topu bana atma. Başka birini bulduğumu söylemişsin. Bu kadar vermiş olduğum mücadele bir başkası için değil, senin içindi zalimin kızı. Hayatında senin gibi bir zalim varken başkasına gerek yok. Hedefte sen varsın. Anladın sen. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan Gülsüm radyo başına. Biz buralara kolay gelmedik. Senemizin dolmasına 6 gün kala bak ne hale geldik. Bu yazmış olduğum sitemli mesajlarımdan inşallah bir şey çıkarmışsındır. İyi düşün ve iyi karar ver. Yazık etme bize. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, A14'te bulunan dostum Fırat Çenek radyo başına. Firo canım kardeşim. Gökhan Dikel'le beraber sana selamları var. Biz gelmedik, her zaman seni bekleriz. Güney Yılmazsak, Ogün Özdemir ve yanındaki tüm dostlara selamımız bakidir. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-14'ten Çimentepe'de Çaki Başkan. Aleykümselam Çaki kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere babam Aşim Kenar, Mert Kahraman, Ekrem Kahraman, Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Oğuz Toluk, Baran Yıldız, Emre Çamlı, Şoraş, Ali Arap Aslan, İbrahim Taşan, Celal Eken yani Celomen, Mehmet Ali Alak, Alican, Yaşar Osman, Çengel, Fehmi Vardal, Mehmet Ali Kızıltepe, İtam Deveci. Yanlışlık var sanki Çaki kardeşim isimlerde.
İhtam deveci. Bu derlere gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim ahımız kalmaz kimsenin üzerine. Muhakkak sor olur, karanlık koşanlar düşmeye mahkumdur. Şahlar, sultanlar neymiş? C6 koğuşunu ve tüm canlara bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben o gün Özdemir. Aleykümselam o gün kardeşim. Kadın kapalı Beybir'de yatan aslan eşim radyo başına. Ey gönlümün güzel belası, her ne kadar çelik yelek giysem de sensizlik ve hasretin kafamı ateş ediyor gibi. Ölüm bizi ayırana denk hep sen, bir sen, tek sen, aslanın eşi de aslandır. Hakan Taşan, sensiz iki gün sevdiğime armağan olsun. Murat abi ben Z114'ten o gün Özdemir, kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim dünüm, bugünüm, yarınımsın. En kıymetlim, huzur buldum, gözlerinde mutluluğu yakaladımsın. Sensiz bir çıkmaz sokak gibi sevdiğim. Sen kalbimin en derin yerinde en erişilmez dokunulmaz hazinemsin. Canımsın, ruhumsun, kalbimsin. Seni canımdan çok seviyorum. Aslan eşim Muti'den illeden sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Yıldız. Aleykümselam Baran kardeşim. Senin aracınla dost abilere selam etmek isterim. O gün Özdemir, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Fırat Yılmaz, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Celomen, Ali Arap, Aslan Çaki, Başkan Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Mahmut Tütüncü, T3'te bulunan abim Serok Önen'e bin selam olsun. Bu canlara Edip Akbayram'dan Aldırma Gönüllü şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1'e 14'ten Baran Yıldız başta. Benim için kıymetli canlar Serok Önen, Baran Gültekin, Savaş Dinç, Ferhat Turgay, İbrahim Erişen, Çektar Bakır, Abdullah Gültekin, Cihan Evirgen, Ahmet Cintan, Hacı İbrahim Taşan, Baran Aykurt, Veli Çelenk, kıymetli abilerim Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, o gün Özdemir abim ve kıymetli yengem Deniz Giz Özdemir'e Ebru Güneş Devleri'nin aşkı büyük olur şarkısı armağan olsun. Cansu Seda Gülbahar, canım kardeşim, seni çok seviyorum, sana kurban olurum. Kendine çok dikkat et, Allah'ıma emanet ol. Can kardeşin Çağla Gülbahar. Bir de Cansu kardeşim bir küçük not var, demiş ki Çağla, ailen seni merak ediyormuş, evraklarını yatırmışlar, günlerdir aramanı bekliyorlar. Neden arayamadığını birinin aracılığıyla bize haberle iletsin, notu var kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşla yatmakta olan canım karım Melahat geldici güzel. Herkes iyi, bir sıkıntı yok annem. Ben İvo sen dişindir inşallah iyi olacağız. Öptüm sizi. Annem kardeşim de öp, Allah'a emanetsiniz. Annem İso, özledim sizi, az da sabret. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. İnci koyu bol bol öp annem. Allah'a emanet ol. Murat abi Şakran kadın kapalı B13 koşuna yatmakta olan canım karım Melahat geldici güzel. Ne yapıyorsun, iyisindir incim. İncim nasıl, inşallah iyidir. Tanıdık birileri varsa arayabilirsen bizi aramaya çalış. Pazartesi ziyarete geleceğim, merak etme, her şey yolunda. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Gizleme selam söyle Murat abim, sana da kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T3 B9 koşundan hayat arkadaşım Koray Özben'e bir tane mektubunu aldım, çok duygulandım. Ben de sana geri yazıyorum. Hiçbir ceza beni senden uzaklaştıramaz. Sen benim en uzak mesafem, en yakın hissettiğimsin. Sana aşığım sevgili Murat Şampınar Engel. Şakran T3 B9 koğuşundaki eşim Koray Özmen'e, sen benim en güzel sabrım, en derin duam, en güzel vazgeçilmezimsin. Seni çok özlüyorum ve seni çok seviyorum. İyi ki sen kalbim. T3 B9 koşuna atan nişanlı Fevzican Karadeniz'e, nasılsın sevgilim, umarım iyisindir. Biz iyiyiz, evdeyiz, merak etme. Arayamadın diye de üzülme, canını sıkma. Kalbim hep seninle, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Üçnolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Fevzi kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hoca, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto abi, Balıkçı Özgün, değerli dostum Berşan Polat, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Emircan Altu, Umut Arslan, Uğur Koçacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray Özmen, Özkan Ahmet Acar, bu değerli abi dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah her karanlığın bir aydınlığı vardır. İyi yayınlar Şakran T2'de yatan canım eşim Sezer Sayım'a sesleniyorum. Moralimi çok bozdun, canın sağ olsun. Seni çok seviyorum, sadece bunu bil yeter. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı sana gelsin.
Teşhir atan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm her şeyine kurban olurum. Seni çok seviyorum Mert'om. Kurbanı kesmeye gidiyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah. Sen kendine iyi bak, kafaya bir şey takma sevgilim. Ben inanıyorum, hissediyorum, az kaldı. Evimize, yuvamıza, bize geleceksin. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Biz B11 koğuşundan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. Bazı hesaplar sözde değil, zamanla kapanır. Kim ne yaptıysa hayat ona en güzel cevabı verir. Biz dimdik durmaya devam ediyoruz. Gerisi boş. B11 koğuşuna olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen kardeşler sadece iyi günde yanında olmak değildir. Zor zamanda da kalpten yanında durabilmektir. Siz orada, biz burada aynı vefayla duruyoruz. Allah sabır ve güç versin. Bu arada Osman Kara Kalpak, Osman Kara Kalpak, Geliz'i araman gerekiyormuş. Önemli herhalde. Kardeşlerim, Osman Kara Kalpak duymuyorsa bir söyleyin de evi arasın size zahmet. Selamun aleyküm Murat abim, ben Mehtap Mahallesi'nden Emirhan Tapan. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Başta koğuş arkadaşlarım, dostum Doğukan Taşar olmak üzere. Savaş Kırmızıgül, Ozan Demir, Mert Güler, İbrahim Kırcan, Muhammed İslam Şen, Atalay Bayram, Yusuf Bozda, Behçet Arslan, İsmail Özmen, Ömer Urak, Abbas Daya, Ender İsimbay, Süleyman Altun'da, farklı koğuşlarda bulunan Emre Kara, Hakan Kurt abime selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17'den Emirhan Tapan, burada abilerim, kardeşlerim ve dostlarıma hitaben Suat Konuk, Azat Başak, Emre Kara, Servet Kiper ve Kiper ailesi olmak üzere dostlarım Mahsun Oğuz, Mert Güler, Emirhan Özışık, Kadir, Yasin, Temur, Alman, Okan, Tatü, Dayı, Ferhat, Aslan, Azcan, Yatmaz olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam ederim. Gece bir söz, acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacaklıyız. Gülü'den Namlı'ya bir kurşun sürdüm olmadı şarkısı herkese armağan olsun. Emirhan Tapan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Ercan Bali, aşağıda yazdım numara, İbrahim Erişen'e verir misiniz? İbrahim abiden numarayı al, beni ara. Tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, T1B11'den Ercan Bali. Öncelikle Murat Güngör abi olmak üzere yoldaşım Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Gökhan abi, Sergen Erdemli, Baran Canözü, İbrahim Erişen, Muhammed Aydın, yani namı değer tweet'i Çavuş Rani Akın da selam olsun. Ercan, böyle bir mesaj kardeşim benim, karışıktı. Şakran, Teyüş, Taylan, Ozan denli aşkım, bir tanem hayattaki şansım, sayısal loto nasılsa pazartesi 13.30'da aldım randevuyu. Pazartesi atarsın sonucu söylerim. Annem dün benimle kaldı, Merve'nin kaynanası geldiği için benimle kalacak, aklım bende kalmasın. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran İkinoğlu, C1 koğuşuna bulunan Bengin Orhan'a ve koğuş arkadaşlarına, ayrıyeten C2 koğuşuna bulunan Şahin Engin, B6'da bulunan Kaleli Mustafa Güneş, Namıder Mute selam ediyorum. Allah tüm kader mahkumlarını tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Bengo, dikkat et kendine, Allah'a emanet ol. Yeşilürtlü Tefo, aleyküm selam Tefo kardeşim. Şakran T2C1'de yatmakta olan canımın içi abim Bengin Orhan olmak üzere, iyisindir inşallah abi. Bu ara göremedim seni, nasıl özledim, bir bilsen benim yakışıklı aslan abim. Bir an önce bu günler bitsin istiyorum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak kardeşin Şevin. Şakran T2 C1 koğuşuna yatan canımın parçası eşim Bengin Orhan. Her gün sesini duyuyorum, yüzünü görüyorum ama telefon kapandığı an o özlemin yine içime çöküyor. Seni dışarıda her an düşünerek sabırla bekleyen bir ailen var, bunu sakın unutma. Tek doğan bir an önce kavuşmak, kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 koğuştan Mehtap İrem Aydın, aleyküm selam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden, Koyuncu, Cevriye, Nesivar, Nazar, Adabay, Sinem Bayındırlı, Reyhan Ceylan ile birlikte geceye bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bizim için güçlü saydam. Tomurcuk tanecikleri sordular, tüm kader mahkumlarına armağan olsun bu şarkı. Murat abi, ben Irmak. B7 koğuşun olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Dakikam bitti, duymadın beni annem, seni çok seviyorum, her şey geçecek, saçının teline kurban olurum. Senin, biz iyiyiz, herkes çok iyi, seni çok seviyoruz, herkesin de çok selamları var annem. Selamünaleyküm Murat abi, ben T417'den Fikret Dost, aleykümselam Fikret kardeşim. Ahmet Altunbaş, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün radyo başına.
Merak etmeyin, Ahmet'te bir sıkıntı yok. Sabredin, hepinizi seviyorum. Batuhan, Çinli, Fikret, Dostan, hepinize çokça selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi, T4-17, Fikret Dost. Başta Can Dostan'ın Batuhan, Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım arkadaşlarım. Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli, tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, her daim dualarımdasın. Ben T1-15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz, aleykümselam Serkan kardeşim. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Gek, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Bedircan Kocaman, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Ercan Demirdelen, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Raif ve Fahri Kaya, Aslan Kesel, Burhan Ayan, Şükrü Büyük Talaş, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşıyan, Erdem Buluş, Gündoğan Doğan, Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Ben T3C7'den İbrahim Acar, kader birliği yaptım. Aslan abim Ekrem Birlik, Cüneyt Birlik, Cüner Birlik, Camber Halil, İdem Ozan, Denli Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar ve tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiş günler benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem birliğe gelsin. Ben İbrahim Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-13 koşulan Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kampüste bulundum. Canımdan can olan abim Samet Özdemir'e, kardeşlerim İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, amcaoğlum Cengo Özdemir, dostlarım Nurullah Yılmaz, Mahsun Oğuz, Melih Çiftçi, Tolga Bingöl. Aynı ortamda bulundum. Can dostlarım Kubilay Bozbey, Ferit Saçlı, Fatih Boran, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Kedi Yusuf, akabinde kardeşlerim Devran, Tercan, Harun Ar, Yılmaz Ertuğrul, bu değerli dost kardeşlerime selam eder. Özgür günlerde yan yana olmayı Rabbimden diliyorum. Murat abi, Semin Çek'ten Sen de Bizdensin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-13 koşulan Devran Tercan. Aleykümselam Devran kardeşim. Başta Aslan abim Emir Özdemir, akabinde Kubilay Bozbey, Feriz Saçlı, Fatih Boran, Çiko, Kedi Yusuf, Panik, şöyle diyelim, Kedi Yusuf, Panik İbo, değerli kardeşlerim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ar, Yunus Sepet Ören, İbrahim Halil Almaz, Ali Alı, Şaban Ali Durak, İrfan Öz Yılmaz'a, beni tanıyan tüm kardeşlere, dostlara bin selam olsun. Kubilay Bozbey abim der ki, belkiler de olmasa yaşamanın bir anlamı olmaz. Son olarak Murat abi, Yusuf abimin derlisi, Kadın Kapalı'daki yengem Nuray Kıvılcım'a da selam olsun. Ben T3C7'den İbrahim Acar, kader birliği yaptım. Aslan abim Ekrem Birlik, Cüneyt Birlik, Camber, Halil İdem. Cambaz olabilir mi? Halil İdem öyle olması lazım. Yanlışlık var Eko Can bunda. Biraz önce Camber dedik, Halil İdem, Cambaz diyelim. Cambaz, Halil İdem, Ozan, Denli, Ahmet Ören, Umut Mustafa Bor ve aynı kampüste yatan canım kanım Reis Yakup Kaya, Aslan oğlum Oğuzhan Rüzgar, tüm dostlarımıza selamlarım. Bakidir Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler benden Reis Yakup Kaya ve Kınalı abim Ekrem birliğe gelsin. Ben İbrahim Acar. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü, yakışıklım kocam, kalbimin sahibi sensin. Yüzümdeki gülümseme sebebim dualarımın kabul, mucizeler yaratmaktan. Hiç vazgeçme, bizden hiç vazgeçmediğin gibi seni çok seviyorum. Hayal kurmayı öğretenim. Seni hep yanımda hissetsem de bazen o kokunu nasıl deli gibi ihtiyacım olur bilemezsin. Bebekom karısının yakışıklısı. Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu, Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Sen benim arkamdaki yıkılmaz koca dağımsın. Seni seviyorum abican, Ebru Gündeş çağırın gelsin şarkısı armağan olsun. Abican, ben Sezen Çalıkuşu, kocam bey Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Bulamam yolunu dokunmadan tenine, sadece sen misin benim ilacım. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, B10 Koğuş'un prensesleri Beyza Özkan ve Bilge Nur Kavas. Aşklarım nasılsınız? Sizi çok özlüyorum. Ben iyiyim, hala alışmaya çalışıyorum. Nehirimle evdeyiz, çok gelen giden oluyor. Kalabalık beni biraz sıksa da her şey yolunda. Aklım hep sizde, görüşe geleceğim. İnşallah kendinize iyi bakın. Prensesler, sizi çok seviyorum.
Damla Çakmak ben. Beyon koşunu olan canlarım Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş güzeller güzeli. Gökçem seni çok seviyorum. Sibel'im geldi oturduk. Hep siz andık inşallah çok yakın zamanda o kapılar açılacak. Hepiniz kurtulacaksınız. Selin'e Aktaş aşkım nasılsın? Yarınki mahkemen en güzel şekilde geçmesini diliyorum. Dualarım seninle. Annenle dün konuştuk, avukatın yanına gittim. Detayları söylemiştir. Annen seni çok seviyorum. Rabbim yanında olsun. Allah'a emanet olun. Güzel kızlarım. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta bulunan dost ve kardeşlerim Arap Oktay Aktaş, Beşir Acar, Hasan Soğan, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Mizrak Şen, Celal İlhan, Mehmet Küreken, Ertuğrul Sergen, Eren Haktan, Şahin, Enes Köse, Savaş Canlı, Hüseyin Önder Korkmaz, Ali Polat, Ali Ecerel, Kemal Force, Uğur Örüncü, Hakan Erçelik ve diğer Koğuş'taki dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Daykola Enginkaya, Gürçeşmeni, Mustafa Çakır, Erdi Taş, Tatü İsmet, Oktay Özdemir, İbrahim Bayram, bu dost kardeşlerime selam olsun. Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 Koğuş'tan Çukur Mahalleden Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Öncelikle Koğuş'umdaki abilerim, kardeşlerim, diğer kader mahkumlarına çok selamlar olsun. Kan bağım olan hep Bektaşoğlu ailesine, Saliye, Meda, Serdal, Çağdaş, Tahsin, amcam, Baki, yeğenim, Baki, Bahtiyar Akın kardeşlerime, Gizem Akın, Mertcan Akın, Menemen'de yatan eniştem Doğan, Şit, İlker, Demirci, Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek üzere, Soner Demirci. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, Şakran, T3 Koğuş'una yatan abim Serdal Aykurt abicim. Babam Anjou'dan çıktı. Normal odaya alındı. Genel durumu çok iyi. Sen merak etme. Şehmuz abim de İstanbul'dan geldi. Onun yanında kalıyor. Allah'ın izniyle yarın taburcu oluruz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol abim benim. Allah şifa versin abimize. Murat abi yayınlar. Ben Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim Kadir Tosun. Sevgilim. Canımın ta içinden gelen öyle bir aşk var ki sevgilim. Onunla yanıyorum. Aşkından gözlerim kör, kulaklarım sağır. Seninle çok seviyor bu yüreğim. Bir bilsen, bütün bu kalabalığın içinde sesini duysam, bir kere sana sarılsam öyle iyi gelecek ki yeniden doğacağım. Ama biliyorum bu aşk böyle kalmayacak. Biz onu nerede olursak olalım yaşatacağız. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Murat abi yayınlar, ben Sibel Keskiner. Can dostum, iki gözümün çiçeği Yersu Gökçe Tosun. Güzel kızım, seni ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimeler yetmez. İnsan bazen sığınacak bir liman sırtını yaslayacak bir dağ arıyor. Bir an önce çıkıp kavuşmamızdan başka hiçbir hayalim yok. Benim dağımda limanımda sensin aslan dostum. Seni çok seviyorum, bir an evvel kavuşmak dileğimle. Abi dostum Ahmet Kaya'dan, öyle bir yerdeyim ki çalarsan sevinirim. Gökçem yarın saat 4'te beni ara, önemli. Son kayıt mesajlarımızı, sonrasında iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden son mesajlarımızı toparlayacağız WhatsApp üzerinden kardeşlerim. Takriben bir 15 dakika. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek, aynı koş, aleykümselam. Aynı koşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Haktan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kena, Beytullah Volkan, Bineker Selahattin Kemençe, bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra Fethi tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş
Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İvret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer Kardeş, Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür, Hak'tan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür, Hak'tan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun Murat. Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet.

geçti. Bunca seneler farkına varmadan

Akıp akıp gitti deryalar gibi. Nasıl gelip geçti bunca seneler, çok şeyler kaybetti.

Bazen güldük, bazen yandık, şayandım. Nasıl gelip geçti bunca seneler? Ne çocukluk kaldı, ne de bildiğim yok. Neler getirdi bak, gelen seneler. Ah, güneşi tutuldu kapkara dünyam. Nasıl gelip geçti bunca seneler? Çok şeyler kaybettim.

Yandıkça yandım. Her günüm bir başka yaşantım oldu. Bazen güldüm, bazen yandıkça yandım. En çok sevdiğim şarkılardan biri. İnsan kendini buluyor. Ben İzmir Selçuk'tan Simge Duru, İkinoğlu B11 koşuna olan abim Sergen Duru. Sergen'im, can abim, iyisindir inşallah. Her şey çok güzel olacak. Abim, orası kime kaldı ki, sana kalsın. Canını sıkma. Her zaman yanındayız. Ailen var, sen biliyorsun. Seni seven, her zaman yanında olan, senin kimseye ihtiyacın yok. Abim, kendine iyi bak. Abim Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan etmek istiyorum. Ben Melisa Güler, A10 koğuşu T3'te yatan Kaan Yıldız. Ne kırgınlıklarımı anlayabildin, ne de hissettiklerimi, ne kalmamı istedin, ne de gitmemi. Koca bir belirsizliğin içine atıp gittin beni. İşte öyle bir şey bizim hikayemiz seninle. Ama yine bak, sana ben yazıyorum her şeye rağmen. İyi olmanı bekliyorum, yanındayım Azar Bülbül. Yine düştün aklıma, gelsin seni seven Melo. Abi ben Merve Mercan, B10'da yatmakta olan iki gözümün çiçeği Özgem, radyo başına. Güzelim, bugün her ne kadar tam anlamıyla konuşamazsak da bu özlemimizi özgür günlerde gidereceğiz. Kendine oralarda çok iyi bak, güzel günler, yakın umudunu kaybetme. Unutma ki seni dört duvara mahkum eden hayat bana da özgürlüğü yaşatmıyor. Abi benden dostum Uygar Donay'dan hiç güler mi derdi olan armağanımız. Murat abim hayırlı akşamlar, adaşın Murat'tan sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan, radyo başına. Sen olan özlemim çok arttı, seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sen benim her şeyimsin. Ben hemen cezaevinde yatmakta olan Murat Kayhan'a sesleniyorum. Nefesim benim, seni çok seviyorum güzel gözlüm. Seni değil, bir gün değil, bir sene, bir ömür bekleyeceğim. Beni de yazdır görüşe, geleceğim. Seni çok ama çok seviyorum, her bir şeyim. Seni unutmaz, seninle gurur duyuyoruz. Evinizde seni bekliyoruz. Yıldız.

tecrübeden kış gülleri armağan olsun. Hemen şunu toparlayayım. Abi ben Merve Mercan, Beyon'da yatmakta olan güzel dostum Özlem Yüksekdağ radyo başına. Çiçeğim umarım oralarda iyisindir. Beni soracak olursan iyi diyelim, iyi olalım, seni çok özledim. Haftaya açık görüşe geleceğim. Umarım seni de görebilirim. Bol sevgi ve hasretle gecen güzel olsun. Abi dostuma raperinden ne bu çalarsan sevinirim. Aynı zamanda tüm B10 koğuşuna selam ve sevgilerimle. Rabbim te zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Abi ben Merve Mercan, Beyon'da yatmakta olan minişim Mine Doğan radyo başına. Çiçeğim nasılsın, haberlerini alıyorum, moralini bozma, Allah büyüktür, umudunu kaybetme, seni çok seviyorum ve çok özledim. Umarım haftaya görüşte seni görebilirim. Yine göremezsem ödüm başım kopacak. Abi dostum benim için gazap izimden, dayan çalarsan sevinirim. Minem seni kocaman öpüyorum, kendinize iyi bakın oralarda, geceniz güzel olsun çiçeğim. Ömrüm nefesim Hakan'ım, seni çok seviyorum. T4'te olan biricik eşime İbrahim Erkal'dan ömrüm armağan olsun. Şakran eski koğuşu C15'te olan İhsan Karabakal. Ferdi Satıcı, Umut Kam, Uğur abim Berber, Mustafa adını sayamadım diğer abi ve kardeşlerime bu şarkı armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğimle Gökhan Doğanay'dan sabahlar olmuyor bilsen. Murat abi iyi akşamlar. Şakran kadın kapalı C16 koğuşuna yatan ablalarıma sevgilerimle. C16 koğuşuna yatan ablalarım diyelim. Yanlış yazmış. Sevgilime iyi bakın. Selinay Sayan, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Sana armağan edeceğim şarkı Yıldız Silva, aklım hep sende. Şakran kapalı cezaevi T4A2 babamın Doğan ve İzmir ödemişti Mehmet Ekim, tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Şakran T1'de yatan Safter Acar, ömrüm eşimi iki doğdun. Bu yazın bizi kavuştursun, son bulsun milyon kere, sen milyon kere iyi ki. Başka sözüm yok, seni çok seviyorum dünyam, nice beraber senelerimiz olması dileğiyle öpüyorum seni. Murat abi ben Şakran T1 B16'dan tahliye olan Özben Güneş, başta diğer kardeş Ali Endek, Osman Temel, Mesut Dadaş, Mustafa Toprak, Mehmet Salman Uçe, hasbelkader Bayram Koçit ve tüm dostlara selam olsun. Diğer babanla oturduk konuştuk, şimdi yolcu ettim, her şey yolunda, sıkıntı yok. Pazartesi Gizem yanına gelecek, Allah'a emanet olun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Rukiye Prenses Çitrak Sinem Saraç radyo başına. Sinem ablam, Aleyna ile birlikteyiz. Konu hep sen, seni çok seviyoruz. Güzel kalpli ablamız Sinem Saracımız, her şey o güzel kalibince olsun. Beyzoş'um seni de çok seviyoruz. Öpüyoruz çok çok, Allah'a emanet olun. Ben Gülgün Akkoyu, Şakran'da yatan oğlum Çağlayan Özkan. Şu an Sürce'de son gecen, annem seni çok ama çok seviyorum ve çok özledim. Aklım ve kalbim seninle. Sıradaki şarkı Çakom ve Bedirhan Akkoyun. T2A5 koğuşuna gelsin. Murat abim öncelikle iyi akşamlar. Ben bir nolu C15 koğuşuna yatmakta olan Bucalı Burak Beşler. Aleyküm selam. Sağ ol Burak kardeş. Başta değerli kardeşim Baran Eroğlu olmak üzere Samet Çalkıcı, Osman Şahin Doğan, Aktaş Doğukan, Karagış'ı kader birliği yaptım kardeşlerim olmak üzere. Tüm kader mahkumlarına bin selam ederim. Bu şarkı onlara armağan ediyorum. Gökhan Doğanay'dan Vay Lele. Sen basamak dik durursan sığınak olursun. Sonu yanlış yazmışlar kardeşlerim. T4'te olan canım kanım kardeşim Baver Başkan. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Bir dahaki doğum gününde hep beraber inşallah Berfu. Şakran kadın cezaevinde yatan dostumuz Cansu Seda Gülbahar bacım. Bulunduğun yer ne olursa olsun kalbimizdesin. Zor günler insan yorar ama gün gelir kapılar açılır, bu günlerde geride kalır. Seni çok seviyoruz. Yeni aktivitem her gün sana yazmak. Görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kaos yok, zevk alamıyoruz. Kendine çok dikkat et. Bacın Asya Uras olan. Şakran T4'te olan kardeşim Baber Başkan, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Herkese selamlar Halil Sad. Ben Buca'dan Barış Tuç, Şakran T2B10 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Emre Şahin derli abimiz Selçuk Kayış selamlar olsun. Emre kardeşim bu aralar işler yoğun olduğu için görüşe gelemedim.
Ama söylediğin kıyafetleri bu hafta sonu halledeceğim. Aklımda onlar. Şu an yolda servis yapmakta olan Aykut Yıldız ve Hamza Tuç, sizlere de çok selamları var. Ayrıca T2 D4 koğuşuna yatmakta olan Mustafa Tufan Uslu kardeşim. Sen de seviyorsun. Yarın görüşe baban gelecek. Kıyafet yarım gelen bir mesajımız. Kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Cansu, Seda Gülbahar, Semra, Sevda, Halan, bizde oturuyoruz. Herkesin sana selam var. Allah'a emanet ol kuzum. Babaannenin aklı hep sende, sürekli seni düşünüyor. Hayırlısıyla bir an önce çıkıp gelmeni bekliyoruz. Cemre de seni çok özlemiş. Bugün bütün güzel şarkılar T4'te olan kardeşim Baver Başkan, dayım Azat Vurhan ve Muzaffer Başkan'a, abim Emrullah Öndeş'e ve ismini sayamadım herkese gelsin. Şakran'da olan kardeşimiz Baver Başkan, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hasan Aktan. Bir nolu TTP kapalı ceza infaz kurumunda bulunan C1 nolu koğuşta abi kardeşlerim Bünyamin Yavuz, güneşin doğuşuyla başlayan her günün neşeyle doğsun. Yüce Rabbimin sana vereceği ceza mutluluktan olsun. Bir daha bilirim rüzgar dinmez, bir nehir bilirim susuz kalmaz, bir aile bilirim eşi ve benzeri bulunmaz. Belki yorgun, belki de durgun ama hep mutlu ve hep umutlu. Allah'ın rahmeti, bereketi siz ve ailenizin üzerine olsun. Güç salime, yetki azize, para namerde, silah korkağa geçerse, yarım gelen bir mesajımız. Abi iyi yayınlar diliyorum. T3B10 kardeşime Emre Şahin, başın dik yüzün hep göğsün canım. Biz hep arkandayız, bu da gelir geçer inşallah. Allah'ın izniyle ablan hep yanında. Selçuk Kayış triplerine devam et. Sen de Serkan Nişancı'dan Eller Üzer Seni şarkısı armağan ediyorum. Şakran T4'te olan canım oğlum Baver Başkan, iyi ki doğdun. Annem iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, unutma Nimet Başkan. Murat abi, kadın kapalıda yatan Ayzer Akbayırlı radyo başına. Canım ablam, ben Deniz hep Yılmazer. Bizleri merak etme, ben iyiyim. Sen de kendine iyi bak. İyi ol, sen bize lazımsın. Az kaldı, sabret geçecek. Bugünler kendine cici bak. Seni seven Deniz hep Yılmazer. Bu arada sana mektup attım. Abi ablam için Gökhan Namlu, yar gözlerin ağlar gibi armağan olsun. Murat abi, ben T15 koğuşundan tahliye olan Emir Keperi, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat, Öztaş Delen, Yasin Akçay, Murat Akgün, Bilal Çetin, Zübeyir Oz yani Tonu, Mert Şen, Egemen Gürbulak, ayrıca T1-16'da olan Orçun Metin'e bin selam olsun. Ozan Hamit'ten Roşçu Ava, dayım Taşkın Eleftoz'a armağan olsun. Şakran'daki eşim Şerif Erkek, aşkım bazen sana ne yazarsam yazayım, içimde hissettiğim sevgi tam anlamıyla tam anlatamadığımı düşünüyorum. Çünkü sen benim için birkaç güzel cümle sığacak biri değilsin. Gün içinde aklıma kaç kez geldiğini, seni ne kadar özlediğimi sesini duymayınca içimde oluşan boşluğu anlatmak kolay değil. Bildiğim tek şey, her geçen gün sana olan sevgimin eksilmek yerine daha da derinleşti. Belki her zaman en doğru kelimeleri bulamıyorum ama kalbim seni ilk günkü heyecanla. Şakran 4 nolu T tipinde yatan canımdan çok sevdiğim Hüseyin Turgay'a gelsin kurban oldum her şeyim. Özlemimi ne kadar anlatsam kelimeler kifayetsiz kalır. Sen benim umutla beklediğim güneşli günlerimsin. Seni kocaman öpüyorum, kendine çok iyi bak ömrüm. L1 A1 koşuna atan nişanlım Berat Yıldız'a selam olsun. Özledim sevginim, umarım iyisindir, aklım bende kalmasın sadece. Seni hep seni düşünüyorum. Güzel şeyler olmasını bekliyorum. İyi düşün, iyi olacak her şey bir tanem. Seni çok seviyorum, mektup atamıyorum biliyorsun. Trabzon'dayım, İstanbul'a geldiğimde halledeceğim, ömrüm aklın kalmasın. Görüşümüzü bekliyorum, sana sarılmak için, sana gelmek için sabret, kendine iyi bak. İyi gecelerin olsun, Koray Avcı'dan yanımda sen olmayınca çalarsanız. Murat abi, ben Canan Saray, B7 koğuşu radyo başına. İpek, Özkan, İrem Durmuş, Nazar, Pınar, Melisa, Özak, sizi unutmadım canlarım. Sizleri bekliyorum, Allah'ın izniyle çıkacaksınız, sizi asla unutmadım. Ben Gediz'den Seda, T1B9 koşulan Oktay Özdemir, bırak ay gitsin sen kal bu gece sevgilim. El değil 50 alem bilsin ki benim her şeyim sensin, seni çok özledim aşkım. Ziyaretine geleceğim, kaç kere okudum mektubunu. Her satırını okurken mutlu oldum, seninle olduğum için çok mutluyum. Sen iyi ki benimsin, ben de iyi ki seninim karam. Sen canını sıkma, bunları atlatacağız birlikte. Senin yanında ve arkanda bir Seda Kaya var, unutma aslanım. Bu arada şu anda dışarıdayım, kızlar bana sürpriz hazırlamış. Murat abi, ben Canan Saray, Cevriye, Nesivar, Alev, Gül, Fidan, kızlarınızla yan yanayım. Hepsi iyi, merak etmeyin, sizi asla unutmam canlarım. İrem Özkan, İrem Durmuş, çok özledim sizi, şunu bilin asla unutmadım sizi. Ben Oğuz Hafifoğlu,
Mami Koç Radyo başına. Kardeşim unutulmadın. Enver Yılmaz'dan elbet bir gün armağan olsun arkadaşıma. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan aslan baldızım Sima, ne yapıyorsun canım benim? Yarın inşallah.

hayırlı haber alırız. Geleceğim almaya seni inşallah. Avukat oradaymış, gece de olsa gireceğim dedi, bilgin olsun. Seni seviyorum, arkadaşlarına selam olsun ve kurumda olan abim Fırat Gezgin Nurullah. Önce selam ediyorum, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Murat abi, ben Kadife Kale'den Ayşe Acar T4D5'li olan aslan abilerim Civan Vedat Acar'a selam olsun. Canım abilerim, sizi çok özledik, çok seviyoruz sizi. Kendinize çok iyi bakın, özgür günler yakındır. Sizi gelip oradan alacağımız günü iple çekiyoruz sizi. Seviyoruz paşa abilerim, elbet o güne sizin içinde doğacak yakışıklı abilerim. Unutmayın, aslanlar kafese sığmaz az daha, sabır, Allah'a emanet olun. Murat abi, şakran kadın kapalı cezaevinde bulunan canım kardeşim Damla Öztütüncü Dadoş'um. Güzel kardeşim benim. Ben Cansel, seni çok özledim güzel kardeşim. Dost dediğin en zor zamanında bile senin yanındadır. Sen unuttuğumu asla düşünme. Dostluk demir parmaklıkların ötesinde bir bağdır. Kendine çok dikkat et. Yemek ye. Sıkılma, üzülme. Her şey yoluna girecek Allah'ın izniyle. Memo Can'ın karısı olmak ayrıcalıktır. Bunu bil. Siz ikiniz karı koca nelerden geçtiniz, bunu da beraber atlatıp. Ben Canan Saray B7 Koşu Radyo başına hepiniz çok çok özledim, bunu bilin, asla unutmadım, canlarım az kaldı, sabredin, sizleri çok seviyorum. İrem Özkan, İrem Durmuş, Dilo Biter, Nur Bülbül, sizi asla unutmadım. Abi, kardeşlerim için Şenol Evgi çalar mısın? Kardeşimle biz bakıyoruz, ne olur çalar mısın abi? Canlarım, tek doğan bir an önce oradan çıkmanı, sizleri çok seviyorum, çok özledim. Şakran T1 Döşte yatmakta olan sevgili eşim Barış Kırmacı'ya, Leyla Barut'tan zarardayım, ziyandayım, armağan ediyorum. Seni hiç unutmayacağım. Seni çok seviyorum. Unutma beni. Murat abi, Kadife Kale'den Ayşe Acar, ben T4D5'li olan aslan abilerim Civan Vedat Acar, tüm koğuş arkadaşlarına Hozan Dino'dan Zuver'e şarkısı armağan ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Civan ve Vedat kardeşler, Şakran'da namınız var, tüm İzmir'de var aslanlarım, sizi çok seviyoruz, kendinize iyi bakın. Moral bozmak yok, aslanlar gibi girdiniz, aslanlar gibi çıkacaksınız, öpüldünüz yakışıklılarım. Kadın kapalıda yatan ablam Sima, nasılsın ablam? İyisindir inşallah, biziz. Merak etme, yarın inşallah güzel şeyler olacak, inanıyorum ben kalpten. En kısa zamanda çıkacaksınız Cansu'yla beraber. Cansu bacım, sana selamlar. Sıkmayın canınızı, biz hep yanınızdayız. Sizi seviyorum, iyi geceler. Allah'a emanet olun. Müge Kına. Şakran kadın kapalıda olan Sima Coşkun, ben Nazire Kına Samsun'dan selamlar. Güzel kızım, iyi misin? İnşallah hissindir, biziz. Canım, bizi merak etme, bizim düşüncemiz sensin. Seni çok özledim, seni çok seviyorum, unutma. Her an aklımda ve kalbimdesin, dualarımın seninle. Dikkat et kendine oralarda. Sağlığına, beslenmene dikkat et. Güneş bize de doğacak, Allah'a emanet ol. En büyük zenginin özgürlüğün olsun. Canım kızım, bekliyoruz seni. Tez zamanda ses verin sesime, dağlar benim kuzum orada mı çalar mısınız? Murat abi, şakran kapalıda olan T1B9 koğuştan bulunan Mehmet Uygunar ben. Mehmet Evren, canım amcam, kral amcam benim. Seni çok ama çok seviyorum, iyi ki varsın. Allah seni Damla teyzeme bir an evvel bizlere kavuştursun inşallah. Amca, liderle destan burada, bana emanet, kardeşlerime çok iyi bakıyorum. Aklım burada olmasın amcam. Çok öpüyorum seni kral amcam benim, Allah'a emanet ol. Ben Oğuz Hafif oğlu Mustafa abimi radyo başına, abim sabır az daha, Allah'ın izniyle çıkacaksın, unutulmadın abime, kralını tanımam, armağan olsun. Ben T116'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaşmakta olduğum yoldaşlar Şehmus Bayraktar, Sergen Temel, Azat Çakmak, Serhat Akşit, Boran Gören, Abdin Adaş, Salih Görenel, Enes Orman, Yiğit Bozbey, Gencay Karasu, Egemen Dağ, Enes Efe, Batuhan Çalıkuşu, Hayat Cesurları Sever, İki Gözüm, Bu Canlar Azer Bülbül şarkıları armağan olsun. Murat Bingöl abime de selam olsun. Poyraz Sayacı, aleyküm selam Poyraz, sağ ol kardeşim benim. Ben Birinoğlu'dan Poyraz Sayacı, can yoldaşım, yoluna öldüğüm babam başta olmak üzere mahalle insanlarım, dost abilerim Polat Denerli, Emir Yıldırım, Murocan Peker, Binali Peker, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çenek, Resul Özkan, Kartal, Muhittin Karakaş, Apo Yenince, Ahmet Buzkan, Latif Ercan Doğan, Saadettin Bıçakçı, İsmet Tatü Azcan, Yatmaz İstinsanlar hariç, tüm bizi seven dostlara selam olsun, namıdar Sayacı. Ben Şakran kadın kapalı B7 koğuştan tahliye olan Yaprak Kadak. Burada değerli ablalarım Cevriye Nesivar, Selma Ok, Seher Menteşe, Satu Gülden Koyuncu, değerli kardeşim canımın canı Nazar Pınar, yani dev ama buradan çok çok selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben İzmir Selçuk'tan Simge Duru, Şakran T2B 11 koğuşuna olan aslan parçası kardeşim abim Sergen Duru, Mesut abi, Nur abi, koğuşun adaletini sağlayan abilerim size de selam olsun.
Nasılsın abicim, iyisindir inşallah. Dualarımız her zaman seninle. Kalbini gönlünü ferah tut. Her zaman en yakın zamanda bizimle olacaksın. Allah'tan umut kesilmez. Canını sıkma, senin arkanda ailen var biliyorsun. Abim seni çok seviyoruz. Babamın, annemin selamı var kendine. İyi bak. Aslan parçası Sergen Duru. Şakran T4B7 koğuşta yatmakta olan gözümün bebeği kardeşim Tolga Şeker ve koğuş arkadaşları Ferhat Aka ve Müjdat Güçlü'ye selam olsun Halit. Bilgiç özledim seni, armağan olsun. Buradan T4C5'te bulunan kara gözlüm Onur Önder, devletin gümüş bileziğini takmayan özgürlüğün kıymetini bilmez. Aslanın umudu yitirme, özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ümidin ışın olsun, seni çok seviyor ve sabırla bekliyoruz. Ben T1-14 koçtan Sabri Kulaksız, namı der Pala. Sıradaki tüm şarkılar can dostum Fırat Özışık ve kardeşleri Fatih Azat Özışık, Fırat Çelen, kardeşi Veli Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Muhammed Tütüncü, Fırat Coşkun, Engin Canbelen, Yılmaz Güneysak kardeşler, Mert Eko Kahraman kardeşler ve koğuşumuzun fenomeni Celomen'e gelsin. Murat abi, ben eski İzmir'den Hasan Ejder, T2B7 yatmakta olan abim Hüseyin Ejder'e çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Abi derdi veren dermanı da verir. Bu günler elbet geçer. Az kaldı, özgür günler yakındır. Murat abi, ben eski İzmir'den Hasan Ejder, Menemen A15'te yatan dostum Bozyakalı Rafet Kale ve abim Sinan Dağ'a buradan çok selamlarımı yolluyorum. Ayrıca kardeşim Ömer Yıldız'a, kardeşim Deniz Atay'a, dostum Volkan Geve özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyorum. Murat abi, ben eski İzmir'den Hasan Ejder, Menemen Açık'ta yatmakta olan kardeşim biraderim Sakaryalı Levent Can'a çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sen kral adamsın, her zorluğa göğüs gerersin. Sana Ahmet Kaya'dan bu gala daşlı gala şarkısı armağan ediyorum. Kardeşim Allah'a emanet ol. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim kardeşlerim. Hemen şu son mesajlarımızı da okuyalım. Ben İzmir Selçuk'tan Simge Duru, Şakran T211 koşun olan aslan parçası kardeşim abim Sergen Duru, Mesut abi, Nur abi, koşun adaleti sağlayan abilerim size de selam olsun. Nasılsın abican, iyisindir inşallah. Dualarımız her zaman seninle. Kalbini gönlünü ferah tut. Her zaman en yakın zamanda bizimle olacaksın. Allah'tan umut kesilmez, canını sıkma. Senin arkanda ailem var biliyorsun abim. Seni çok seviyoruz. Babamın, annemin selamları var. Kendine iyi bak. Aslan parçası Sergen Duru. Murat abi, T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozboğa radyo başına. Sevgilim bugün izine geldim. 11 ay cezam geldi. Babanla konuştum, söyledim. Beni aramanı bekliyorum. Murat abi, T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozboğa radyo başına. Elbet çıkacağız bu çıkmazlardan. Sabır sevgilim. Bugünlere inat, yarınlarımız var. Seni çok seviyorum. Aramanı bekliyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi, T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozdağ radyo başına. Bizi ayıran olabilir ama beni senden vazgeçirecek tek bir zorluk olamaz. Sen yanımda yokken de severim. Birlikte varlık için çabaları, zorlukta da severim. Beraber her şeyi kolaylaştırırız. Murat abi, T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozdağ radyo başına. Tel örgüler girse de aramıza, elbet kavuşacağımız gün de yazılmıştır kaderimize. Güzel gözlüm, çok özledim seni. Beni mutlaka aramanı bekliyorum yarın sevgilim. T3A20'de yatan sevgilim Taner Bozdağ radyo başına. Tel örgüler girse de aramıza, elbet kavuşacağız gün de yazılmıştır kaderimize. Güzel gözlüm, çok özledim seni. Beni mutlaka aramanı bekliyorum yarın sevgilim. Murat abi, ben B7 koğuştan tahliye olan Canan Saray. B7 sanmayın unuttuk, unutuldunuz asla. Siz benim canımsınız, bunu bilin. B7 koğuşta asla unutulmaz. Yasa bana vurdu, çıktım sonunda. Yaşasın, yaşayın Melisa, geliyorsunuz az kaldı kardeşim. Hepiniz çıkacaksınız, cansınız. Abi Canan, yani hangi harfi nereye koyayım kız kardeş? Cansınız. Neyse. Şenol Evgi'den kardeşine çalar mısın? Evet. Bugünlük bu kadar kardeşlerim. Evet, bugünlük bu kadar. Rabbim hepinizin gönlünü sevindirsin. Madem bir şeyler var inşallah. Baksana televizyonu da artık hani seyredemiyoruz kolay kolay.
Ama demek ki bir şeyler var. Kardeşimiz yazdığına göre.

Allah gönlünüzü sevindirsin inşallah. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun kardeşlerim. Abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Şu mesajı da okuyalım, hakkı kalmasın kardeşlerimizin. Şu mesajı da okuyalım, hakları kalmasın. Murat abi, ben T3A20 Koçtan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözü söylemek istiyorum. Demedim mi Haydar, demedim mi? Söyle, bu hapishaneler yutar adamı. Ayrıca Murat abi, dostum Caner Batur'a selam ederim. Abi İzzet Yıldızhan'dan ben demiştim, çalarsan sevinirim. Murat abi, ben T3A20 Koğuştan Çapa Hakan Ecerer. Bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Kurban dediğin koyunlardan olur, kurban dediğin keçilerden olur, kurban dediğin sığırlardan olur. Aslandan kurban olmaz, ancak tutsak olur. Bunu unutma dedikten sonra buradan Nihat, yani Sait Faik Ölçen abime selamlarımı göndermek istiyorum. Ayrıca Murat abi, İzzet Yıldızhan'dan ben demiştim, çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi. Okuduk, en azından vicdanen rahatız. Canerim, selamını aldım. T3A20'deki kardeşlerim, Hakan kardeşim, Sait Faik Ölçen kardeşim, diğer kardeşlerim, hepiniz selamınızı aldım. Sizlere de sevgiler, selamlar kardeşlerim. Hemen şarkımızı başa saralım. En azından keyifle dinleyin. Hoşça kalın.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.